yaşına vermeydinin katı homamin umiyelim. Ni wona mayen su se aman frafati se ye yen su se ya se bidia. Adiye ne si unkan se yen tu bari mayen hunyom. Ya beton hunyom ni akane ni onyama chrese oyu nyame. Akwesi tu nyame hunyom.